shona wo ile oko yoye mene mene koteshona eni wo shoye laje ana iko na gele lama akushi ke fen poteshona wajele min doi yewele ane noi chakin kutambai yechata manulaj.